Açan açar lici hörüns çeymi sakı golf Anıldın eyvan til açan holu tre Değir brenni holu meşin Bera molar atı leşin Onu glitcher skapnar veşin Kurfa normanlar spelten Mu sabah vikner muna çıktı flokkast Umun çıktan de flok Kedi ligger mitlin teori upf